0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız demiştim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni cap canlı, yepyeni konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Ve evet, şimdi Daniel'cim, bu hafta hangi konumuzu kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta harika bir konuğumuz var. İsmi Aziz Enes. Hoş geldin diyorum öncelikle Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Aziz Kadıköy'de Köşetaşı İsa Mesih Kilisesi'nde öndelik yapmaktadır. İyi ki buradasın, bizimle berabersin. Senin heyecanını burada hep birlikte paylaşıyoruz Aziz'cim.
6: Teşekkürler.
3: Bu arada tabii bunu da hemen konumuza girmeden unutmayalım. Soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan paylaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programında bugün hangi konuyu konuşacağız Sedat'cığım?
0: Evet, bu konu gerçekten güzel bir konu olacak. Biraz bizi düşündürecek, bize meydan okuyacak. Aziz'i de biraz sıkıştıracağız bugün. Daniel, aklımdasın, seni de sıkıştıracağım bugün. Bugünkü konumuz efendim bağımlılık. Bağımlılık aslında... Ben Türk Dil Kurumu'nun sayfasına girdim. Ne anlama geliyor bir bakayım. Daha iyi anlamamız açısından sevgili Maranata dinleyicileri de birazcık olsun bizi dinlerken konuyu tam anlamalar açısından. Anlamına baktığımda bir başka şeyle koşullanmış olma, o şeye bağlı olma durumu, bağımlı olma durumu anlamına geliyormuş bağımlılık. Ne yazık ki hepimizin bir bağımlılığı var şu hayatta. Şu anda benim aklıma gelenler işte bağımlılık türlerinde teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyuşturucu, tütün, sigara, alışveriş, ilişki, böyle bir sürü bağımlılık türleri var. Bunları konuşacağız. Davranışsal bağımlılıklar da var işte, internet, kumar, alışveriş, ilişki, yeme, böyle. Bugün bir sohbet zamanımız olacak. Ondan sonra pratik anlamda ne yapacağımız ve ne şekilde birbirimizi teşvik edeceğimiz konusunda birbirimizle konuşacağız. Aziz, tekrar hoş geldin. Kadıköy'den seni kapıp getirdi Daniel stüdyomuza. Aslında ilk soruyu seninle soralım. Hayatında bağımlı olduğun bir şey var mı? Ya da bağımlı olup da bıraktığın bir şey var mı? Muhakkak herkesin de olduğu gibi sende de vardır. Dinleyicilerimiz de şu anda bizi dinliyorlarsa soruyorum size. Sevgili dinleyiciler, bağımlı olduğunuz bir şey var mı? Bu soruyu Aziz'e soruyorum.
6: Aynen, bağımlı olduğum şeyler var maalesef. Ama fark etmemi Tanrı ile olan ilişkim sağlıyor. Ve geçmişte en çok yara verici bir bağımlılığım vardı. Hamdolsun onu bıraktım. Bu pornoydu. Ve aslında onu bırakmamın asıl sebebi, birincisi Tanrı ile olan ilişkim. İkincisi, bir makale okumuştum. Diyor ki o makalede, sen o tarz filmler izledikçe bir gün senin ailenden biri, yani bu eşin olur, kızın olur, çocuğun olur, yakalarsa seni, aslında onlar seninle eşin arasındaki o sevgiyi ister istemez tartacaklar. Ve örnek veriyorum, mesela kızın görürse senin porno izlediğini ve o zaman annesi hakkında şunu düşünebilir: babam öyle birini sevmiyor, babam bu tarz kişileri seviyor. Ve ister istemez senin kızın da o pornodaki kadınlar gibi, nasıl diyeyim, davranabilir. Yani özellikle o ergenlik döneminde, biliyoruz hani daha yeni yeni cinsel kimliğimizi keşfediyoruz. Ve bu aslında beni düşündürdü. Çünkü her ne kadar küçük de olsa, yani benim o zamanki düşüncemde, aslında aileye yıkım getiren şeylerden biriydi bu. Ve bunun için dua etmeye başladım ve uygulamalı bir şekilde kendimi bir süre teknolojiden uzak tuttum. Ondan sonra farklı şekilde kafamı deşarj etmeye başladım. Ve ister istemez başka bir bağımlılığa yöneldim. Mesela oyundu. aslında. Ondan kurtuldum ama bu defa oyun başladı. Yani o vücudu dizginlemem gerçekten zaman aldı ve hamdolsun ki bu oyun şeyini de ortalama 3 yıl 4 yıl önce de onu da artık bıraktım. Özellikle aslında neden oyuna bağımlı olmuştum? Biraz korkuyordum yalnız kalmaktan. İşte tekrar düşüncelerimin farklı yerlere gitmesinden. Ve bir şekilde sanki o oyun beni koruyordu ama ilerledikçe zaman onu da fark ettim. Aslında Tanrı'yla olan zamanımı çalıyordu. Ve bu şekilde hamdolsun bu iki bağımlılıktan tamamen kurtuldum.
3: Evet yani, Sedat dediğin gibi gerçekten sen saydın birçok bağımlılıklar var. İlginç yani insanoğlu demek ki o kadar ilginç bir yaratık ki dünyada bağlanabileceği birçok noktalar var. Ve özellikle herhalde kötü olan da bizi daha da fazla bu noktalara bağımlı kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü bir şeye bağımlı olduğumuz zaman hayatımızdaki diğer şeyler... Yani önemli olan şeyler, güzel olan şeyler hayatımızdan çıkmış oluyor. Sadece o şeye bağımlı oluyoruz, onun arkasından gidiyoruz, onun peşinden koşturuyoruz. Ben de kendimden örnek vereyim istiyorsan dediğin gibi Aslı Aziz'deki gibi oyun bağımlılığı özellikle gençken diyebilirdim. Çünkü benim gençken almış olduğum bir bilgisayar vardı. O zamanki dönemlerde fazla çok fazla bilgisayar yoktu ama bu basit oyunlar olabilir. İlk defa evimize bilgisayar geldi. Ben ve kardeşlerimle beraber oynamaya başladık. Sonra yani o kadar oynadık ki saatin farkına varamadık. Sabaha kadar bir baktık ki sabahın saat 4'ü olmuş 5'i olmuş biz hala oyunun içindeyiz. Dolayısıyla bu daha sonraki zamanlarda da bir şekilde hani öyle başladın, seni çekti, seni cezbetti ve o bağımlılık içerisinde bir şekilde ben de girmiş oldum ve hayatımdaki birçok şeyi de etkiledi o zamanlarda. Çocuğumla ilişkim olsun, yeni çocuğum olmuştu, eşimle ilişkim olsun, Aziz'in söylediği gibi. Bizi hayattan koparan şeylerdir bu bağımlılıklar.
0: Evet, öncelikle konuya hızlı girdik. Hamdolsun sevgili Aziz ve Daniel de yüreklerini de çok güzel bir şekilde paylaştılar bizimle. Hem teşvik edici oldu Aziz. Dua edip bu bağımlılığını bırakmanın öyküsünü senden duyduk. Çok cesur, çok cesaret verici bir tanıklıktı bu. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bağımlılıklarımızı bırakmak hiç kolay olmuyor. Hiç kolay olmuyor. Hala bağımlılıklarımız var hayatlarımızda. Benim de mesela teknoloji bağımlılığım var. Telefonum yanımda olmazsa kendimi şey hissediyorum böyle.
3: Eksik
0: hissediyorum. Çok zor oluyor benim için. Acayip bir bağımlılık var. Telefonla aramda bir ilişki var sanki. Yani o yanımda olmazsa deliye dönüyorum. Yani tuvalete götürüyorum. O yatak odama geliyor. Her yere onunla gidiyorum. Bir yere bıraktığımda birkaç dakika içerisinde telefonum nerede diyor biliyorum. Bu teknoloji hastalığından, bu telefon bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorum. Hala mücadelemi sürdürüyorum. Umarım bunu başaracağım bir gün. Hiç kolay değil. Evet, bağımlılık konusunda bunları konuşurken aslında biraz internette araştırma da yaptım ben. Bağımlılıkla alışkanlık arasında bir fark var aslında. Bazen alışkanlık ve bağımlılık arasındaki farkları dengeleyemiyoruz. Alışkanlık mı, bağımlılık mı? Bağımlılık nedir, alışkanlık nedir? Bunun arasındaki farkları belki önce biraz konuşalım. Çünkü şu anda Radyo Maranata'yı dinleyen dinleyicilerimiz, ben bağımlı mıyım yoksa bu alışkanlık iyi bir şey mi değil mi sorabilir. Eminim şu anda sevgili dinleyicilerimiz, bir bağımlılığınız var ve kurtulmaya çalışıyorsunuz ve bu size zarar veriyor ve çok zarar veriyor. Bunu kurtulmanın en önemli yollarını birlikte konuşacağız, tartışacağız ve stüdyodaki konuğum Aziz ve Daniel ile birlikte bu konuyu masaya yatırıp çözmeye çalışacağız. Alışkanlık dedik. Sizce alışkanlık ve bağımlılık arasındaki fark nedir? Ne düşünüyorsunuz? İlk soru böyle devam edelim isterseniz.
6: Alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altındayken, bağımlılık da seçimlere bağlı, kontrol yoktur aslında.
0: O zaman mesela telefon kullanmak nasıl alışkanlık haline gelebilir? Mesela dinleyicilerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi ve bu olayı daha iyi... Çünkü telefonsuz yaşayamıyoruz. Artık telefon hayatımızın bir parçası ama bağımlısı olduk. Yani 10 kişiden bir araştırma yapılmış Türkiye'de. 10 kişiden neredeyse 7 ya da 8'i telefon bağımlısı Türkiye'de kullananların. Bu çok büyük bir rakam. Bunun için psikoloğa giden bile var. Yani genelde iş adamları falan gidiyor. Yani telefonsuz yapamıyorlar. Ama bunu alışkanlık haline getirilebilirler. Yani telefon sadece konuşmak için kullanılabilir veya bir şey. Alışkanlıkla bağımlılık arasındaki farkı biraz daha açabilir miyiz? Yani alışkanlıklarımızı ve bağımlılıklarımızı nasıl ayırt edebiliriz?
3: Yani alışkanlıklar aslında devam ettikten sonra, yani sürekli devam ediyorsa, bence bir yerde bağımlılığa da gidebilir. Tabii ki akşamları dişimizi fırçalıyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Kutsal kitap okuyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Sabahleyin 7'de kalkmak bir alışkanlığımız olabilir. Bunlar belki bize çok zarar vermeyebilirler ama alışkanlıkla bağımlılık arasındaki şey, benim düşündüğüm kadarıyla, yani alışkanlığı bırakabiliriz yeri geldiği zaman. Yani bizim için çok çok da önemli olmayabilir. Ama bağımlılık dediğimiz zaman ondan kurtulmamız imkansız gibi. Yani bağımlılık bizi bağlamış, yani bir demir zincirle bağlanmış gibi düşünün. Yani ondan kopamıyorsunuz, ondan ayrılamıyorsunuz. Yani düşünün, internet bazen, yani teknoloji bağımlısıyız aslında hepimiz bir anlamda. Böyle bir çağda yaşıyoruz. İnternetin olmadığı bir zamanı düşünün. Geçenlerde bizim evde internet yoktu, bir arıza verdi. Evdeki herkes, bütün çocuklar, baba internet ne zaman gelecek? Baba niye çalışmıyor? Baba bunu yapamıyorum, bu işimi yapamıyorum, oynayamıyorum. Yani internete o kadar bağımlıyız ki, o olmadan sanki hayat yok. O olmadan sanki hiçbir şey iyi gitmeyecek gibiyiz ve kendimizi eksik ve çıplak hissediyoruz. Ama alışkanlık, bence güzel şeyler de alışkanlık olabilir. Ama bağımlılık daha farklı, daha bizi etkisi altına alan bir nokta diye düşünüyorum.
0: Şey diyebilir miyiz? Alışkanlıkta kişi kendini kontrol edebiliyor ama bağımlılıkta kişi kendini kontrol edemiyor. Odaklandığı şey neyse. Yani hem sağlıklı bir kontrol oluyor alışkanlıkta. Öyle bir şey, cümle söyleyebilir miyiz acaba? Çünkü alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altında tutabiliyor kendini. Ama bağımlılıklarda seçimlere bağlı olarak kontrol yok. Yani böyle bir şey söyleyebilir miyiz Dani'ye?
3: Evet, bence doğru. Yani kontrol o zaman bizde olmuyor. Kontrol bağımlı olduğumuz şeyde oluyor diyebiliriz.
0: Bağımlılıkta aslında yapmazsan eğer kendini yoksun hissediyorsun. Yani belki şöyle tarif edelim. Bir şeyi çok seversin, işte çok seversin, çok seversin. Ama sonra ondan hiçbir şekilde vazgeçemiyorsun. Mesela aşkla ilgili konuşalım. Kişiye duyduğun aşk, biliyorsunuz, bir bağımlılıktır bence. Aşık olabilirsin ama belli bir süre sonra o sevgi gitse de sonra bu bağımlılığa dönüşebiliyor. Sonraki ilişki bitince başka birini bulma ihtiyacı duymaya başlıyorsun ve temas, duygular ve diğer şeyler bu bağımlılık haline geliyor. Ve ne yazık ki kendine, başkalarına zararlar verebiliyorsun. Burada bir soru soracağım Aziz'e. Aziz, bir şeyin eksikliğinden dolayı mı bağımlı oluruz? Yoksa bir şeyi çok seviyoruz ve onun bağımlısı mı oluruz? Ne düşünüyorsun?
6: Yani şöyle, bağımlılığa baktığımızda ve alışkanlığımıza da baktığımızda temelinde şey var. Bağımlılık bizi yöneten bir şey. Alışkanlıksa bizim yönettiğimiz bir şey. Ve bu iki durumun arasında baktığımızda, yani bir şeyin eksikliği bizi yönetiyorsa maalesef ona bağımlı olduğumuzu düşünebiliriz. Yani bu şey yok, işte bu durum yok, bu an yok, bu kişi yok, işte teknoloji yok, şu yok ve bu, o yok oluşlar, yani onların yok olması bizi yönlendiriyorsa, sakinleştirmiyorsa, kontrol altına almıyorsa, hem fiziksel olarak olsun hem psikolojik olarak olsun, aslında bu bağımlı olduğumuzun göstergesidir.
0: Peki o zaman aklıma başka bir soru daha geliyor. Bu bağımlılık sizce nasıl başlıyor? Yani bunu ne düşünüyorsunuz? Bunun başlama nedenleri ne oluyor genelde insanlarda?
3: Yani şöyle, hepimizin bildiği basit bir şey var değil mi? Örneğin sigara bir bağımlılıktır diyebiliriz ya da alkol bir bağımlılıktır diyebiliriz. Nasıl başlıyoruz? Öncelikle belki arkadaş çevresinde bir şekilde bize bunlar sunuluyor. Önce pek istemiyoruz ama o ortama uyumak için bunlara başlıyoruz. Sonra devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Dışlanmamak için, farklı gözükmemek için. Ve en sonunda da arkadaşlarımız orada olmasa bile bizler bu etkenlere bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Yani çevre etkisi olabilir. Aziz'in biraz önce dediği gibi, kendimizi boşlukta hissetmekten kaynaklanan noktalardan dolayı bağımlılıklarımız hayatımızda olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü çoğu zaman dediğimiz gibi fark edemiyoruz bağımlı olduğumuzu da. Bizi etkilediğini, hayattan bizde neler

0: Arkadaşlarım var, tanıdıklar var. Dizi bağımlısılar. Yani o diziyi izlemeden duramazlar. O dizi olmadan hiçbir şey yapamazlar. Başka işleri var ama o işlerini bırakıyorlar. Kesinlikle o dizilerini izlemeleri gerekiyor.
1: Ya şimdi Daniel, dizi diye geçme hakikaten. Benim de böyle sevdiğim, şimdi şirketin adını vermeyeceğim de, Türkiye'de çok popüler bir şirket. O kadar harika. Bu arada Aziz gülüyor. Çok güzel diziler var ya gerçekten. Böyle alıp götürüyor seni. Ben o diziyi her gün seyrediyorum mesela. Bir tane ya da iki tane bölüm seyrediyorum. Zaten kısa kısa.
0: Yani seyretmek sorun değil ama konu bu. Onu izlemeden durabilir misin? Ya da o anda çok daha önemli başka bir işin varsa onu bırakabilir misin? Çünkü benim o verdiğim örneklerde o kişiler, örneğin misafir gelecek, başka bir yere gitmeleri gerekiyor, yapmaları gereken işler var. Bunları yapmayarak o diziyi izlemeleri gerekiyor. Kaçırmadan izlemeleri
1: ya,
0: gerekiyor.
1: Tamam, o aşırı bağımlılık oluyor zaten de. O olmasa bile o evdeysen o gün o diziyi o saatte seyrediyorsun. 9'da 10.30 arası her gün 9'da 10.30 arası bir dizi saati var. Zaten Türk dizilerine girmiyorum. Dizi zaten normalde 1.5 saat 4 saat yapmışlar diziyi reklamla. 4 saat ekran başındasın haftada 3 gün. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani şey de var tabii, bunun dışında örneğin bazı yeni çıkan telefonları görüyoruz. Reklamlarını yapıyorlar. Ne oluyor? İnsan sabahın köründe o telefonu almak için sıralara giriyor, kuyruğa giriyor ve sabahın köründen itibaren o telefonları almaya çalışıyorlar.
1: O hem telefon hem alışveriş bağımlılığı.
0: Alışveriş de var, evet. O zaman aslında şunu sormak istiyorum Sedat, hep sen beni sıkıştırmayacaksın. Evet. Ben de seni biraz sıkıştırayım. İstiyorsan şimdi bir ara verelim, sen iyi bir düşün. Senin başka bağımlılıkların nedir? Bu dizilerden biraz bahsettin ama başka bağımlılığın var mı?
1: Bu Aziz'in başından geliyor. Aziz'i de almışsınız, ittifak kurmuşsunuz, beni sıkıştıracaksınız. Aziz, senin başın altından çıkıyor değil mi böyle şeyler?
2: Estağfurullah.
1: Tamam o zaman. Hadi bir ara verelim o zaman. Daniel, ara vermeden önce hemen bir reklamımızı yapalım. Radyo Maranata reklamı neydi?
0: Evet, hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programındayız ve şimdi kısa bir ara vereceğiz.
3: Radyo Maranata.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
6: Doğrusunu Öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Sedat'ı sıkıştıracaktık ama Sedat'ı sıkıştırmadan önce tekrar sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Hayatın İçinden programındasınız ve bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz, bize yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet sevgili Sedat'cığım, sendeydik sıra. Sen biraz bahsettin ama biraz daha bahseder misin bize? Başka senin bağımlılıkların var mı? Nelerdir? Bunlardan kurtulmak için bir şeyler yaptın mı?
1: Evet, dediğim gibi siz Aziz'le beraber ittifak kurmuşsunuz. Şu anda benimle uğraşacaksınız ama ben dürüst davranacağım. Tabii ki bağımlılığım benim de var. İşte şu anda benim her gün eve gittiğimde belli saatlerde dizi seyrediyorum. Ya da belgesel seyrediyorum ama genelde belgesel bağımlılığım var. Her gün o saatte muhakkak oturup o belgeseli seyrederim. Yani bilmiyorum ama hayat duruyor benim için. Bir buçuk saat o saatlerde o belgeselleri seyrediyorum. Böyle bir şeyim var, arşivim var. Ve bunu bırakamıyorum. Bu konuda mücadele ettim ama olmuyor. Böyle bir alışkanlık değil bence, bağımlılık. Çünkü

0: seyretmezsem eksiklik hissediyorum. Yani bunu kendim de fark ettim. O konuda birazcık olsun adım atmam lazım. Neyse, o zaman bunu itiraf ettikten sonra başka bu ikinci bölümde, ikinci kısımda hangi konulara ele alacağız Daniel?
1: Bunu düşünmemiz lazım. Evet, biz bu bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bizi nasıl özgür olabiliriz? Çünkü bunlar dediğimiz gibi bizi bağlayan, bizi köşeye sıkıştıran ve hayattan tat almamızı engelleyen şeyler. Çünkü hayatta çok farklı şeyler var. O zaman biraz bunun üzerinde konuşalım. Gerçekten bu bağımlılıklarımızdan biz kendi çabamızla özgür olabilir miyiz? Çünkü evet, birçok şeylerden özgür olmak için adım atabiliriz ama bu bağımlılıklardan kurtulabilir miyiz? Özgür olabilir miyiz? Bilmiyorum Aziz, sen ne dersin?
2: Aslında Mesih imanlısı olarak bakarsak bir ayeti hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Yani aslında her şeyin serbest olması, özellikle günümüzde bu teknoloji aracılığıyla olsun, farklı aracılarla olsun, hani birçok şey, aslında birçok kötü alışkanlık elimize hemen ulaşıyor. Peki hemen ulaşması yani yapıcı mı? Bunu daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü her şey yapıcı değildir. Her şey yararlı değildir. Bu şekilde değerlendirmemiz lazım aslında.
0: Yani bu ayete ve sizin söylediklerine paralel olarak, gerçekten bir şey bizi aşırı derecede zamanımızı harcıyorsa, yani aşırı derecede yüreğimizi oraya kaymasını gerektiriyorsa, yani bir ayet var, tam hatırlamıyorum yerini ama hazineniz neredeyse yüreğiniz de oradadır diyor İsa Mesih. Yani telefonumu bir kenara koyup hala telefonumla zaman geçirmeyi, işte mesajlarıma ve sosyal medya hesaplarıma bir kontrol etsem mi gibi aklıma öyle düşünceler varsa, bu inanılmaz bir yürek bağımlılığı oluyor.
2: Peki aslında ben bir soru sormak istiyorum. Bağımlılığın iyisi kötüsü olur mu?
0: Güzel soru. Bağımlılığın kötüsü veya iyisi olur mu bilmiyorum.
1: Yani şimdiye kadar hep olumsuz şekilde bağımlılıktan bahsettik. Tabii bunlar gerçek bağımlılıklar. Dediğim gibi bizi etkileyen bağımlılıklar, bizi tutsak eden bağımlılıklar. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman aslında olumlu bağımlılıktan da söz ediyor. Bunlar olumlu bağımlılık belki diyebiliriz ya da ismi böyle geçiyor. Örneğin Yakup 4. bölüm 7. ayette bir ayet var. Burada diyor ki Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Yani evet, hayatta birçok olumsuz bağımlılıklarımız var. Bizi etkileyen, kötü şekilde etkileyen bağımlılıklarımız var. Ama buradaki ayette Yakup'un bize önerisi budur. Tanrı'ya bağımlı olun. Neden Tanrı'ya bağımlı olmalıyız?
2: Aslında öncelikle Tanrı'nın kim olduğunu da öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle bir ayet aklıma geliyor. İsa Mesih hakkında diyor ki, baş kahinimiz İsa Mesih her konuda denendi ama hiçbir zaman günah işlemedi. Ve sonra ayetin devamında diyor ki Tanrı'nın lütuf tahtına yönelik cesaretle yaklaşalım. Hı hı. Aslında cesaretli olmamız gerekiyor. Bırakacağımız herhangi bir bağımlılıkta düzgün bir şekilde Tanrı'nın önünde karar vermemiz gerekiyor. Tekrar yapmamamız gerekiyor. Ve bu alışkanlığı, yani yapmama alışkanlığını sürdürtürsek ve Tanrı'ya bağımlı bir şekilde bu kötü bağımlılıktan kaçmaya çalıştığımızda, aslında Tanrı'nın ne şekilde şifa verdiğini keşfetmiş olacağız ve bu şekilde iyileşebiliriz.
1: Evet Aziz, doğru dedin. Yani cesaretle biz Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir film izlemiştim bir ara. Bir adam pornografi bağımlısıydı ve sürekli bu tür filmleri izliyordu. Tabii ki senin başta söylediğin gibi ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan bütün ilişkiler bozulmaya başladı. En sonunda adam çok radikal bir karar aldı. Belki bunu hepimiz yapmayabiliriz ama adam evindeki televizyonu bir beyzbol sopasıyla aldı, bahçeye çıkardı ve televizyonu kırarak bir şekilde böyle bir çözüm kendisine üretti. Tabii biz böyle yapmayabiliriz ama bağımlı olduğumuz şeyi kendimizden uzaklaştırmalıyız. Yani bu bizim gözümüzün önünde olduğu sürece ona olan bağımlılığımız devam edecek. Biz evet cesaretle Tanrı'ya gitmeliyiz. Cesaretle Tanrı'nın tahtına yaklaşmalıyız ki bu bağımlılıklarımızdan bizi özgür kılsın.
0: Aynen yani biz kesinlikle senin söylediğin gibi Daniel, İsa'ya bağımlı olmalıyız. Çünkü onsuz hayatımız olmaz. Yani şey gibi, uyuşturucu maddeler gibi değildir İsa. Alkol veya benzer maddeler asla gerçek çözüm veya kalıcı ümit getirmiyor bize. Hı-hı. Ama İsa farklıdır. Kutsal kitaba bakarak İsa'ya bağımlı olmanın bereketlerini sayabiliriz. Meyve verebiliriz, emek verebiliriz, cesaret, yardım, zafer, destek kazanırız. Tanrı'ya göre yeni kimlik kazanırız. Yani İsa'ya bağımlı olmamız kesinlikle çok farklı bereketler getiriyor hayatımıza.
1: Evet, dediğin gibi bir ayet de var. İsa Mesih'in söylediği güzel bir söz var. Orada Yahudilerle konuşuyor, onlara söz ediyor. Ve onlara diyor ki, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. Amin. Burada gerçeğin İsa Mesih olduğunu ve Tanrı'nın sözü olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Yani bu gerçeğin ne olduğunu bilmezsek, fark etmezsek bu bağlarımızdan özgür olamayacağız. Biz istediğimiz kadar çabalayalım, istediğimiz kadar koşturalım. Gerçeğe gitmeliyiz ve gerçeğin bizi özgür kılmasına izin vermeliyiz. Yani biraz önce de konuşuyorduk ama günah bağımlılığımız da var aynı zamanda. Yani bu günah bağımlılığımızdan da bizi kurtarabilecek hiçbir şey yok. Kim kendi günahını kurtarabilir? Kim kendi günahından özgür olabilir? Açıkçası sadece Tanrı bizi günahımızdan kurtarabilir, bizi özgür kılabilir. Bu da bir bağımlılık. Yani bu dünyada günaha bağımlılık da var. Ama bundan özgür olabilmek için işte Tanrı bir çözüm bize sundu. Günahın cezası ölümdür diyor kutsal kitapta. Ve İsa Mesih bizim yerimize ölerek bu günahın çözümünü ortaya çıkardı ve bizleri özgür kıldı.
2: Kesinlikle Daniel abi haklısın. Az önceki ayete de gönderme yapacağım ve biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü İsa bizim gibi denenmişti İbraniler 4. bölüm 15. ayette. Şimdi şöyle bir şey var. İsa Mesih bizim acılarımızı anlıyor ve neden bir şeylere böylesine bağımlı olduğumuzu da biliyor. Yüreklerimizin derinlerinde yatan ve daha bizim bile fark etmediğimiz ya da getiremediğimiz, kendimize bile söyleyemediğimiz acıları görüyor aslında. Onlara dokunmak ve şifa vermek istiyor. Kabul etsek de etmesek de bağımlılıklarımız var. Yani aslında düşünecek olursak bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. İsa'nın bunun anladığını kavramamız gerekiyor. İşte bu şekilde kendimize bir meydan okuyabiliriz. Bu şekilde Tanrı'nın önünde teslim olabiliriz bu bağımlılıklardan kurtulmak için.
0: O zaman programımızın sonuna gelirken sevgili dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten bağımlılıklarınız var ve hala mücadele ettiğinizi anlıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün size paylaştığımız müjde İsa Mesih'tir. Sizi bu bağımlılıklarınızdan kurtaracak olan, sizi kucaklayacak olan, sizin duygularınıza, hislerinize, canlarınıza, yüreğinize yaklaşacak olan Rab'dir. Bugün bu sözleri radyomuzda da dinlerken İsa Mesih'in ne kadar harika bir kurtarıcı olduğunu hatırlayın. Size şifa verecektir. Tüm bağımlılıklarınızdan özgür edecektir. O size yaşam verdi çünkü. O yüzden lütfen bu sese kulak verin. İsa Mesih'i hayatınıza alın. Bağımlılığınızı ona getirin. Bazen kendinizi köşede sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazen imdat diye bağırıyorsunuz ve sizi kimse kurtaracak gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, bu bağımlılığınızda, bu çığlığınızda, bu zorluğunuzda size tek şifa verecek olan İsa Mesih'tir. O yüzden sizi bu konuda teşvik etmek istedik. Sevgili Daniel'le birlikte ve bu haftaki konuğumuz Aziz'le beraber ve son cümleyi de Daniel'den ve Aziz'den aldıktan sonra ve programımızı kapatalım efendim.
1: Evet, dediğin gibi Sedat, bunu bilmek güzel bir şey. Yani biz bütün bu bağımlılıklarımızda tek başımıza değiliz. ya da çaresiz değiliz. Belki böyle düşünen, tek başımayım, ben kurtulamayacağım, ben özgür olamayacağım diye düşünen birçok dinleyicilerimiz olabilir. Ama bu bir kesindir. Biraz önce de söylediğimiz gibi Tanrımız bizim yanımızdadır. Bizi bereketlemek istemektedir. Bizi özgür kılmak istemektedir. Zaten onun tek amacı bu. Bizi bütün bağlarımızdan, günah bağımızdan özgür kılarak kendisine daha yakın olmamızı istemektedir. O yüzden yalnız değilsiniz sevgili dinleyiciler. Sizi kurtarmak isteyen bir kişi var. Sizi özgür bırakmak isteyen bir kişi var. Bu yüzden sizleri teşvik etmek istiyorum. Ona daha çok yakınlaşın. Onu daha çok tanımaya çalışın. Ve son sözlerimi ben böyle söylemek istiyorum. Azize bırakacağım. Sen ne demek istersin son sözlerinde Azizciğim?
2: Evet değerli dinleyiciler. Aslında Tanrı bize yeni bir neden sunuyor. Yeni bir yaşam sunuyor. Tüm bu sahte, geçici olan bağımlılıklardan kurtulmamız için bize yeni bir fırsat veriyor. Ve bugün Tanrı'nın önüne gelelim. Tanrı'nın önüne yüreklerimizi getirelim, düşüncelerimizi getirelim ki o fırsattan biz de yararlanalım. Çünkü Tanrı'nın bizim hayatımızda, sizlerin hayatında, yüreğimizde, ailemizin içinde yeni bir şey yaratıyor.
0: Evet. Teşekkür ediyorum aziz paylaştığın için. Evet dediğimiz gibi bugün bağımlılıktan bahsettik. Birçok bağımlılıklarımız olduğundan bahsettik ve programımızın sonuna geldik. Bugün Daniel'le Aziz benimle uğraştılar. Ben de onlarla uğraştım. Bağımlılıklarını ortaya çıkardım. Güzel, eğlenceli bir program oldu dinleyicilerimiz. Son bir kez hatırlatmak istiyoruz. Gerçekten eğer programımızla ilgili sorularınız varsa, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize tüm sorularınızı ve konuşmamızı istediğiniz konuları bize paylaşabilirsiniz. Hepinize esenlikte kalın. Tekrar diğer programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Bu arada teşekkür ederiz bizim programımıza katıldığı için Azizciğim. Tekrar bekleriz bu güzel bir zamanda.
2: Teşekkürler davet ettiğiniz için.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 7. Bölüm.
1: İstefanos'un konuşması. Başkâhin, bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi. Kardeşler ve babalar beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken, Haran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi. Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Haran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp, şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde, Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi, senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırttı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek, İbrahim'in Şekem'de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında, Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz, niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm, iniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kim seni yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran, orada Kamış Denizi'nde ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler. Onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a, bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, "Ey İsrail halkı! Çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız? Ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? Diyor Rab. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos da gözlerini göğe dikip, Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında, Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi, Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: Elçilerin İşleri 8. Bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul'sa inanlılar topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Filipus, Samiriye'de. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Büyücü Simon. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon, büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek ''Bana da bu yetkiyi verin, kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın.'' dedi. Petrus ''Paran da yok olsun sen de.'' dedi. ''Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rabbe yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler. Filipus ve Etiyopyalı. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Hoş geldiniz tekrar İman Kahramanları adlı programda yine birlikteyiz. Hepinize evet hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper ile birlikte bugün Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Onlardan bazı dersler çıkaracağız. Ve ben evet misafirime hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden sevgili Alper hoş geldin.
2: Hoş bulduk Daniel. Sizinle birlikte olmak büyük bir sevinç.
0: Evet ben de seviniyorum seninle beraber olmaktan. Çok güzel şeyler bizimle paylaşıyorsun, anlatıyorsun ama evet konumuza girmeden önce sevgili dinleyicilerimize hatırlatma yapmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Yine bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet biz Musa'nın hayatına bakıyoruz. Sevgili Alper, Musa'nın hayatından neler öğreneceğiz, onun yaptıklarından neler öğrenebiliriz? Çünkü biliyoruz ki Nuh, Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşu ve diğer peygamberlerin niye geldiler, bunların geliş amacı neydi ve onların iman hayatlarından, Tanrı ile ilişkilerinden neler öğrenebiliriz? Bunlara bakacağız. İşte Musa'ya biz bakıyorduk. Musa'nın doğumuna baktık, büyümesine baktık, Tanrı'nın nasıl onunla beraber olduğunu gördük ve aynı zamanda onu seçmişti İsrail halkını kurtarmak için. Yine saraydan nasıl ayrıldığını ve İsrail halkını nasıl Mısır'dan çıkardığını gördük. Ancak işte İsrail halkı çölde Musa ile beraber yürüyorlardı ve Tanrı onlara birçok defa yardımda bulundu. Onlara gökten man sağladı, gökten bıldırcın sağladı. Daha önceden Mara'dayken acı su vardı ve bu acı suyun tatlanmasını sağladı. Ve tekrar İsrail halkının yine bir şekilde Refidim'de konakladıklarını görüyoruz. Ve aynı şekilde orada da tıpkı Mara'da olduğu gibi içecek suları yoktu. Ve orada yine Musa'ya çıkıştılar. Yani her seferinde yazık Musa'ya öyle diyorum. Yani Musa'nın amacı neydi? Onları kurtarmak, onları vaat edilen diyara götürmekti. Ama maalesef İsrail halkı her seferinde Musa'ya, Harun'a çıkıştılar, söylendiler, kızdılar, bağırdılar. Çünkü halk evet gerçekten çok susamıştı. Buradaki olaydan biraz bahsedebilir misin sevgili Alper? Yani Musa da, evet gerçekten çok zorluklar yaşadı çünkü yani İsrail halkı sürekli olarak şikayette bulunuyordu. Yani Musa'nın bu yaşadığı şeyler evet neydi? Burada ne yaşadı? Biraz söz edebilirsen sevinirim.
2: Evet gerçekten ben de katılıyorum sana Daniel. Bazen ben de Musa'ya yazık diyorum. Yani diyor ki Musa hatta bir yerde bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar. Yani sanki hedef Musa'ymış gibi ya da bütün bu sıkıntılarının sebebi Musa'ymış gibi. Musa'ya çıkışıyorlardı. Aslında Musa'nın arkasında olan Rabb'e çıkışıyorlardı. Ve Musa bunu defalarca söyledi. Yani biz kimiz ki? Siz bize değil aslında Rabb'e şikayet ediyorsunuz. Rab'den sitem ediyorsunuz diye ve gerçekten arada kalan bir kişiydi Musa. Halkın bütün baskısını üzerinde taşıyan bir kişiydi ve halkın bütün yükünü Rab'be götüren bir kişi olarak aracılık hizmeti yapıyordu. Ve Musa ile ilgili gerçekten o dönemde zaten en alçak gönüllü insan olduğu söyleniyor. Hı hı. Düşün İsrail halkı gibi gerçekten ensesi kalın, çok inatçı bir halktı ve kutsal Tanrı arasında bir köprü kuran bir kişi, çoban yüreğine sahip, İsrail halkını çok seven bir insan, Tanrı'nın halkı olduğu için tabii ki bu halka çok yürekten bağlıydı. Ama halkın aynı zamanda bu itaatsizliği, bu günaha eğilimi nedeniyle de o da sürekli acı çekiyordu aslında Tanrı'nın önünde. Çünkü dua etmek zorundaydı, onlar için yalvarmak zorundaydı. Çünkü Tanrı zaman zaman öfkeleniyordu ve bu öfkesiyle halkı yok etmek istediği dönemler bile oldu. Ama böyle dönemlerde bile Musa her zaman Tanrı'nın önünde durarak onun öfkesini yatıştırmak için bir aracılık hizmeti yapıyordu. İşte en son dediğin gibi bu refidimde de konakladıklarında gene bir susama problemi var, susuzluk problemi var ve burada kayadan su çıkması gene bir mucize ile Tanrı'nın halkına kayadan su çıkarttığını görüyoruz. Sadece elindeki değnekle kayaya vurmasını buyurdu Tanrı Musa'ya ve bunu yaptığı zaman gerçekten o milyonlarca insanın kana kana içebileceği müthiş taze, müthiş güzel bir su kaynağı o kayanın içinden çıktı ve buraya Massa ve Meriva adı verildi diyor. Çünkü İsrail'e orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Aslında görüyoruz ki her bir şikayet aslında bir Rabbi denemek olarak algılanıyor Tanrı tarafından. Ve bu Rabbi denemek aslında kendi içerisinde bir günahtır. Ve Tanrı'nın hiç hoşlanmadığı bir şey olduğunu mutlaka belirtmeliyiz.
0: Evet, kesinlikle doğru diyorsun Alper'cim. Burada belki bir şey daha dikkat çekebiliriz. Yani burada Musa kayadan su sağlamıştı onlara. Yani ihtiyaçlarını karşılamıştı. Aynı şeyi Paulus Korintliler bölümünde de söylüyor, anlatıyor aslında. Bu kayanın neyi simgelediğini bize anlatıyor. 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayette bunu görüyoruz. Orada yine bu eski anlaşmadaki yaşadıkları olaya değiniyor. Orada diyor ki Paulus, evet hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi, hepsi aynı ruhsal içeceği içti, artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler diyor ve o kaya Mesih'ti. Yani Paulus bize eski anlaşmada da evet o kayadan su içip nasıl rahatladılarsa bizler de İsa Mesih'i içip onu yüreğimizi alıp onu yüreğimize kabul edip rahatlayacağımızı, susuzluğumuzun gideceğini Paulus bize açıklıyor. O kayanın Mesih olduğunu söylüyor. Nitekim daha önceden de söylemiştik, man gökten vermişti, bıldırcın onlara vermişti. Yine İsa Mesih Yuhanna'da diyor ki yaşam ekmeği benim ardımca gelen hiçbir kimse karanlığa gitmez. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz diyor İsa Mesih. O zaman çölde nasıl Tanrı İsrail halkının yiyeceğini karşıladıysa, kayadan su onlara verdiyse, ekmek onlara sağladıysa, işte aynı şekilde bu yaşam ekmeğinin ve kayadan su verenin İsa Mesih olduğunu biz anlıyoruz. Ve evet, yine Yuhanna bunu söylüyor. Diyor ki evet, İsa Mesih yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler ve yine öldüler diyor. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek diyor. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir diyor. Yani İsa Mesih bu dünyaya bizlere yaşam vermek için geldi. Kendi bedenini çarmıhta ölüme teslim etti bizler için. Öyle ki biz bu yaşam ekmeğinden yiyerek yaşayalım. Yani İsrail halkı o mandan her gün yiyorlardı. Her günün ihtiyaçları vardı ve öbür gün tekrar acıkıyorlardı. Ama biz İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımız zaman, o yaşam ekmeğini içimize kabul ettiğimiz zaman, evet o zaman biz asla acıkmayacağız ve asla susamayacağız. Çünkü bizim susuzluğumuzu ve açlığımızı İsa Mesih giderecektir. Evet, sonra İsrail halkına baktığımız zaman onlar bir şeyler daha yaşıyorlar. Tekrar bu sefer savaş olacak, bir savaşla karşılaşıyorlar. Bu sefer farklı bir sorun karşılarında var. Evet, yiyecek ihtiyaçları vardı, Rab sağladı, ama bu sefer bir düşman var tekrar karşıda. Nasıl kazanacaklar? Çünkü o zamana kadar sanıyorum herhangi bir savaş yapmamışlardı. Çölde idiler. Çok fazla güçleri belki yoktu. Alper, sen bahsedebilir misin? Nasıl oldu bu savaşa girdiler? Nasıl kazandılar? Rab onlara nasıl yardımcı oldu?
2: Evet, gene Mısır'dan çıkış 17. bölümde okuyoruz. Amalekler denen bir halk geldiler ve İsrail halkıyla savaşmaya başladılar. Savaşı aslında Amalekliler başlattı. Ve bu Amalek ulusu İsrail'in aslında çağlar boyunca bir düşmanı olarak biz kutsal kitap boyunca sonra okuyoruz. Hı hı. Ve buradaki savaşta da gerçekten gene doğaüstü unsurlar var. Yani herhangi iki ordunun savaşması ve kendi kas güçleriyle, kendi silah güçleriyle yaptıkları bir savaştan çok doğrudan Tanrı'nın müdahalesiyle yapılan bir savaş oldu. Ve Musa Yeşu'ya gidip Ameleklerle savaşmasını buyurduktan sonra kendisi bir tepeye çıkıyor ve ellerini Rab'be uzattıkça, yukarı kaldırdıkça İsrailliler kazanıyorlar. O ellerini aşağı indirdikçe Amalekliler kazanıyorlar. Ve bu şekilde Musa sürekli ellerini havada tutarak durdu. Rabbin önünde ellerini havaya kaldırdı. Ve elleri yorulmasın diye bir yanında Harun, bir yanında Hur adlı iki kişi onun gerçekten ellerini havaya kaldırdılar. Bu şekilde mucizevi bir şekilde Rab aslında bir şey daha öğretiyor İsrail halkına. Yani savaşı ben yapacağım. Sizin yapmanız gereken ellerinizi bana kaldırmak, bana yakarmak. Ve ben siz yakardıkça sizin adınıza savaşacağım. Yahve Nissi, yani bu Rab sancağımdır anlamına geliyor. Ve orada Musa bir sunak yaptı. Bu da bizim için ruhsal bir değeri olan bir konudur. Daniel, biz de ruhsal savaşlarımızı kendi gücümüze göre yapamayız ama elleri Rabbin tahtına doğru biz kaldırdıkça, kaldırmayı sürdürdükçe Rab bizim için zaferler kazanacak. Gerçekten burada böyle harika bir mesaj olduğunu ben görüyorum.
0: Hı-hı. Belki şunu da ekleyebiliriz burada. Evet, Musa ellerini havaya kaldırıyordu. Yani bu bir anlamda duayı simgeleyebilir. Musa ellerini havaya açarak, Rabb'e açarak Rabbin yardımını bir şekilde diliyordu. Ve o Rabb'e yaklaştıkça, ellerini Rabb'e açtıkça Rabbin yardımını ve Rabbin gücünü de gördüler. Evet, gördüğümüz gibi, dediğin gibi eller indiğinde, yani dua olmadığında her şey çok daha kötü gidiyordu ve savaşı kaybediyorlardı. Bu bizim ruhsal hayatımız için de geçerli diye düşünüyorum. Yani dua olmadan, duasız bir Hristiyan yaşamı o savaşta kaybetmek anlamına geliyor. O yüzden dua bir Hristiyan hayatında çok çok önemlidir ve burada bunu görebiliriz. Ve belki onu da ekleyebilirim ikinci olarak da. Musa yoruldu. Musa bir insandı. Gücü belirli bir noktaya kadar geliyordu. Ancak Musa'nın yanında ona yardım edecek, onun ellerini havaya kaldıracak kişiler, insanlar vardı. O zaman buradan bunu da çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani etrafımızda ya da kilise önderimiz olabilir, kilisede hizmet eden kardeşlerimiz olabilir. Onlar da evet insandırlar ve zaman zaman işte bu ruhsal savaşta yorulabilirler, güçleri azalabilir. Ama biz etraflarında olan insanlar olarak onların ellerini havaya kaldırmalıyız, onlara yardım etmeliyiz, onlara destekte bulunmalıyız ki bu ruhsal savaşta hep birlikte savaşı kazanalım ve zaferli olalım diye düşünüyorum. Evet, daha sonra İsrail halkına baktığımızda oradan Sina Dağı'na geldiler. Alper, Sina Dağı'nın önemi nedir? Çünkü bu dağın etrafında biraz konakladılar ve sonra Tanrı 10 buyruğu da orada verdi ona ama sence önemi nedir? Başka ne diyebilirsin?
2: Evet Daniel, Sina Dağı aslında İsrail halkının Tanrı'yla ilk defa yüz yüze resmi olarak bir araya geldiği yer olarak düşünülüyor. Daha önce tabii Tanrı'yı deneyim ettiler. Tanrı'nın mucizelerini gördüler, onun eliyle beslendiler ama aslında 3 ay sonra Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra bu dağda aslında resmi olarak bir antlaşma masasına oturuyorlar gibi düşünebiliriz. Çünkü Tanrı bir antlaşma tanrısıdır ve halkıyla bir antlaşma yapmak istedi. Bunu buyrukları ve vereceği talimatlar aracılığıyla yapmak istiyordu. Onları kurtardı, evet. Mısır'dan bir halk olmak üzere çıkarttı. Ama bundan sonra başıboş yaşayamazlardı. Çünkü Tanrı'ya ait bir halk olacaklardı ve gerçekten işte antlaşmanın aracısı olan Musa halk adına bu dağa çıkarak ilk defa Tanrı'nın yasalarını almaya başladı. Yani bu Tanrı'nın yasaları yaklaşık 300 küsürdür. Hepsine detaylı olarak bakarsak ama ahlaki temel bu 10 buyruk üzerine oturtulmuştur. Ve Tanrı bu 10 buyruğu İsa'ya iki ayrı levha halinde kendi parmağıyla yazarak veriyor. Ve bu şekilde halkına öğretmesi için ona buyuruyor. Ve gerçekten de Sina Dağı'nın aslında eski antlaşmayı temsil ettiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Yani İsa Mesih'in gelişine kadar aslında Tanrı insanları eğitmek üzere bu antlaşmayı verdi. Onlara günahlarını göstermek, Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını anlatmak istiyordu. Zaten biz gene İncil'de okuyoruz. Kutsal yasa Musa aracılığıyla geldi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani demek ki Musa kutsal yasayı insanlığa taşıyan ve bu şekilde aslında kurtuluş planının önemli bir taşı olan bir hizmete başlıyor. Sina Dağı'nda.
0: Evet. Dediğin gibi Alper, Sina Dağı'nda bu 10 buyruğu Musa alıyor ve bu 10 buyruk dediğin gibi ilk kısmı Tanrı'yla ilgili, Tanrı'nın neler yaptığıyla ilgili ve onun konumuyla ilgili olan buyruklardır. Diğer kalan buyruklar ise insanlarla, insanların kendi içlerinde olan ilişkileri anlatan, doğru düzgün yaşamalarını gösteren ahlaki buyruklardır. Evet Alper, süremiz azaldı. Bir ara verelim. İstiyorsan bir çay kahve içelim. Sevgili dinleyicilerimiz de çay kahve alsınlar. Aradan sonra tekrar buluşacağız. Buradayız. Hiçbir yere gitmeyin. Görüşürüz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
6: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin.

0: Birlikteyiz. Aradan önce Musa'nın Sina Dağı'ndan çıktığından bahsetmiştik ve orada 10 emiri almıştı ve bu 10 emiri halka getirecekti. Ancak maalesef İsrail halkının günah işlediğini, yanlış yaptığını gördüğü zaman bu 10 emiri yere attı. Ne günah işlemişlerdi, onlar neler yapmışlardı bunu görebiliriz. Alper, ne günah işlemişlerdi, ne yapıyorlardı İsrail halkı? Musa çünkü uzun bir zaman yoktu. O Sina Dağı'nda uzun bir dönem kaldı ama bu arada İsrail halkı ne yapıyordu? Musa dağdan ne yaptı? Biraz bundan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, aradan önce bundan konuşuyorduk. Sina Dağı'nda artık eski antlaşmayı başlatıyor. Tanrı halkıyla ve bunun aracısı olarak seçtiği Musa'yı yanına çağırdı. Halk belli bir mesafedeydi. Yaklaşmalarına izin yoktu. Gerçekten görünüm o kadar korkunçtu ki diyor İncil'de, Musa bile dehşet içinde titriyordu. Çünkü kutsal olan dağa kim yaklaşırsa taşlanacaktır. Yani çünkü düşün, kutsal olan, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrı halkını o dağda ziyaret etmiş ama halkın kendini arındırması gerekti. Bir mesafeden izlemesi gerekiyordu ve Musa onlar için, onlar adına çıkıp buyrukları alıp geri dönecekti. Ama dediğin gibi 40 gün boyunca Rabbin önünde durunca, gecikince halk yavaş yavaş Musa'ya ne oldu bilmiyoruz gibi halk içerisinde bir huzursuzluk baş gösterdi. Ve bir başıboşluk ortaya çıktı ve Harun'u kandırarak Harun'u saptırdılar aslında işin açıkçası. Ve Harun onların da saptırmasıyla maalesef altından bir buzağı yaptı. Halktan topladığı altın küpeleri ve diğer ziynet eşyalarını eriterek ortaya bir şey attı ve bir altın buzağı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve halk çılgınca eğlenerek bu altın buzağının şerefine eğlence düzenlediler, onun önünde eğildiler, ona tapındılar. Yani tam yoldan çıktılar gerçekten ve Tanrı'nın buyruğuna uymadılar. Çünkü Rab açıkça söylemişti ki onun suretinde, yani Tanrı'ya benzer bir put yapmayacaksın. Çünkü Tanrı hiçbir yaratığa benzetilemez, hiçbir put Tanrı'yı temsil edemez. Bu çok büyük bir günahtı. Fakat İsrail halkı bu günaha maalesef düştüler ve ondan sonra dediğin gibi Musa dağdan indi ve bu felaketi gördü, halkın yoldan çıktığını gördü ve öfke içerisinde o tabletleri yere atıp kırdı. Yani bir nevi siz bu anlaşmaya layık bir halk değilsiniz demeye getiriyordu. Çünkü siz kutsal tanrınızı yatsıdınız demeye getiriyordu. Fakat buna rağmen gene de Musa halkın bu büyük günah karşısında Rabbin önünde durarak onların günahını bağışla diyerekten gene aracılık etti. Çünkü Tanrı çok öfkelenmişti, onları yok etme derecesinde bir yargı hazırlıyordu. Ama Musa'nın aracılığı, Musa'nın duası ile Rab öfkesini yumuşattı.
0: Bu çok önemli. Gerçekten biz de günahta olan kişiler için dua edebiliyor muyuz? Yani herkes için tabii ki dua etmemiz lazım. İncil bize düşmanlarımızı bile sevmemizi öğütlüyor. Burada evet Tanrı halkını yargılayacaktı. Çünkü evet dediğin gibi günah işlemişlerdi. Ama Musa onlar için Rab'be yakardı. Yani lütfen onları, öfken alevlenmesin, onları yok etme diye yalvardı. Tıpkı İbrahim'in de hatırlarsan dua ettiği gibi Sodom ve Gomorra'yı yok edecekleri zaman İbrahim de böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Musa da burada bir aracılık yapıyor. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Biraz önce söylemiştin Alper. Yani Musa 40 gün çöldeyken İsrail halkı evet başı boştu ve Tanrı'dan bir şey duymadılar o arada. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Bazen biz de dua ediyoruz, Rabb'e soruyoruz, yanıt istiyoruz. Belki yani günümüzde olarak biz bunu düşünecek olursak. Ancak bazen Tanrı hemen yanıt vermiyor. Hemen bizi yanıtlamıyor. Dualarımıza hemen yanıt vermiyor. Evet bazen hemen yanıt veriyor ve biz çok seviniyoruz. Ama işte burada 40 gün geçmiş ve Musa'dan bir haber yok, bir yanıt yok. Yani Tanrı'dan bir yanıt yok. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, Tanrı bize hemen yanıt vermediği zaman acaba biz de İsrail halkının yaptığı gibi Tanrı'dan hemen uzaklaşıp kendi benciliklerimizin, arzularımızın peşinden mi gidiyoruz, günaha mı düşüyoruz? Böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz Alper, ne dersin?
1: Kesinlikle çıkartabiliriz Daniel. Özellikle İsrail halkının Tanrı ile yakın bir ilişkisi olmadığını düşünecek olursak, gerçekten başlarında Musa'yı da görmeyince insan benliğinin, insan doğasının düşüklüğü, düşkünlüğü, günaha olan eğilimi maalesef galip geliyor. Ve bizler de aynı şekilde Tanrı'nın lütfuyla gündelik yaşayabiliyoruz.

0: yaşayan imanlar olarak her zaman için Rabbimiz Mesih İsa'yı başımızda olduğunu bilerek yaşamalıyız. Yani İsa Mesih hamdolsun Musa gibi 40 gün boyunca uzağa gitmedi. Biz imanların yüreğinde yaşıyor. Bizi öksüz bırakmadı, bizim yetim bırakmadı fakat bizim yüreğimize ruhu aracılığıyla geri geldi ve içimizde taht kurdu. Demek ki biz aslında Mesih'in bizimle birlikte olduğunu ve bizi asla terk etmediğini bilerek yaşarsak biz asla Rabbin lütfuyla böyle bir günaha düşmeyiz. Çünkü Tanrı'nın güvencesi bizim için garantisi devam ediyor. Yeter ki biz alçak gönüllülükle ona itaat ederek yüreğimizdeki imanla yaşayalım.
1: Hı hı. Ve yine dua konusuna gelecek olursak burada Musa'nın kullandığı ilginç bir kelime var. Yani bağışla diyor bu günah işleyenleri ve şöyle bir cümle kullanıyor. Lütfen günahlarını bağışla yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Hatırlarsan Pavlus da bunun için dua etmişti. İsrail halkının kurtulması için yani yeter ki ben reddedileyim ama bu halk kurtulsun diye böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Demek ki dua çok önemli. Kardeşlerimiz için dua etmek, insanlar için dua etmek çok önemli diye düşünüyorum. Tabii Rab günahın karşılığını verdi ve diyor ki kim bana karşı günah işlediyse onun adını ben sileceğim diyor ve bu günahın karşılığını veriyor. Çünkü Tanrımız adil bir Tanrı'dır ve günahın karşılığını bize vermek istiyor. Ama biraz daha ilerleyelim istersen Alper. Daha sonra işte bir çadır Tanrı onlara yapmalarını buyuruyor. Tapınma çadırı, buluşma çadırı belki diyebiliriz. Yani Tanrı'nın varlığının onların arasında olduğunu gösteren bir buluşma çadırı. Bu konu hakkında ne söylemek istersin?
0: Evet Daniel, Tanrımızın antlaşma Tanrısı ve ilişki Tanrısı olduğunu biz zaten konuştuk. Bunları hep her zaman söylüyoruz. Ve buluşma çadırı da bu ilişkinin sürmesi için gereken bir ortamdı. Biliyorsun Adem bahçesinde Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın varlığından koptular. Fakat şimdi görüyoruz ki Tanrı Musa aracılığıyla, İsrail halkı aracılığıyla insanlığa yaklaşmak istiyor. Hı hı, hı. Ve bunu bir kademeli olarak yapıyor. Ve buluşma çadırı bunun ilk kademesiydi. Yani çölde halkıyla birlikte buluşmak isteyen bir Tanrı evet. var. Onlara sevgisini göstermek, onların arasında yaşamak isteyen bir Tanrı var. Fakat buluşma çadırı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Tanrı kutsaldır. Günahlı insanların arasında bulunması onların ölümüne, yargılanmasına yol açacağı için belli kurallar dahilinde onlara yaklaşmalarını öğretiyordu. Ve buluşma çadırının 3 bölümü vardı. Avlusu, kutsal yeri ve en kutsal yeri vardı. En kutsal yeri yılda bir kez ancak kahin halkın günahlarını bağışlatmak için girebilirdi. Avluda olsun, kutsal yerde olsun farklı malzemeler, farklı unsurlar vardı. Bunların hepsine şimdi tabii girmeyeceğiz. Çok detaylı şeyler var. Ama buluşma çadırı aslında temelde Tanrı'nın İsrail halkının ortasında olduğunu onlara hatırlatmak ve güç vermek içindi. Onlara cesaret vermek içindi. Daha sonra tabii vaat edilmiş diyara geldiğinde çadırın tapınma amaçlı olarak bir tapınağa dönüştüğünü görüyoruz.
1: Bina inşa ettiler.
0: Bina inşa ettiler. Süleyman'ın zamanı özellikle ve aslında daha sonra da İsa Mesih aramıza gelerek aslında tapınağın nihai şeklini bize doğrudan insan bedeninde gelerek Tanrımız göstermiş oldu. Yani buluşma çadırının Tanrı ve insan arasındaki tapınma ilişkisini sürdürmek için önemli bir öğe olduğunu bilebiliyoruz.
1: Belki şuna da değinebiliriz. Yani dediğin gibi bu çadırın en kutsal bölümü vardı ve oraya günahlı insan giremiyordu. Çünkü günahlı insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın varlığının simgelendiği yerde o en kutsal yer. Ve oraya yaklaşan insan ölürdü. Çünkü bir insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde çıkamaz. Günahlarıyla çıkamaz. Ama dediğin gibi ilginç bir şekilde İsa Mesih'in zamanında İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman yukarıdan aşağı o tapınaktaki perde yırtıldı ve insanlar artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih aracılığıyla çok daha rahat gidebiliyorlardı. Çünkü İsa Mesih insanların günahlarını bağışladı ve Tanrı'ya gitmek için kapıyı açtı, yolu açtı. Aslında bu perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Yani o en kutsal yere girme yeri Tanrı tarafından açılmış oldu. Nasıl açılmış oldu? Dediğim gibi İsa Mesih'e iman yoluyla onun çarmıhta günahlarımız yerine ölmesi nedeniyle bizler bu en kutsal yere girebiliyoruz. O zaman tıpkı işte geçmişte giremedikleri gibi ama biz şimdilik Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde girebiliyoruz ve bu eski anlaşmaya baktığımız zaman bu benzerliği ve bu paralelliği görebiliyoruz burada. Yine İsa Mesih'ten bahsetmişken Alper hatırlar mısın? Bir ayet var eski anlaşmada. Orada bir peygamberden söz ediyor. Bu yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayette orada diyor ki onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Buradaki bu peygamber kimdi? Çünkü birçok halkımız farklı şekilde belki düşünebiliyor. Burada eski anlaşmada yani gelecek olan bir peygamberden söz ediyor. Bu kimdir? Nasıl yorumlarsın?
0: Evet Daniel, bu dediğin gibi bizim kültürümüzde de bazı tartışmalara neden olan bir ayet. Ancak çok açıktır bu ayetteki peygamberin kimliği. Bu İsa Mesih'ten doğrudan bahseden bir peygamberlik sözü. Özellikle kardeşlerinin arasından yani İsrail halkı arasından çıkacağı bir ve ikinci olarak benim gibi. Yani bir peygamber. Bu bir antlaşma aracısı olacaktı. Yani nasıl ki bir Musa bir kurtarıcı olarak Mısır'dan İsrail halkını çıkarttı ve eski antlaşmanın kurucusu olarak yerini aldıysa, işte İsa Mesih de şimdi insanlığı günahtan kurtarmak, dünyadan kurtarmak ve yeni antlaşmanın kurucusu olmak üzere seçilmiş olan Tanrı'nın oğludur. Ve bu aslında peygamber kimliği de vardır İsa Mesih'in. İsa Mesih'in kahin, kral ve peygamber kimlikleri olduğunu görüyoruz. Aslında bu üç görevi de tamamlamıştır İsa Mesih. Yani kahinliği insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Krallığı insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Ve peygamberlik görevini de en üst düzeye çıkartmıştır. Bu nedenle Musa doğrudan İsa Mesih'e atıf yapmaktadır ve İsa Mesih'in önemini görüyoruz. Çünkü ne diyor? Bu peygamberin sözünü dinlemeyen herkes halkın arasına atılacaktır. Demek ki İsa Mesih'in sözü bir kişiyi kurtarma gücüne sahiptir. Ve biz İsa Mesih'in sözünü dinlemezsek Tanrı'nın halkı arasından atılıyoruz.
1: Kesinlikle doğru. Yani Musa hakkında aslında konuşulacak o kadar konu var ki bu birkaç programda bitmeyecek. Çok daha fazla olacak ama toparlamaya çalışırsak Musa'nın karakteri hakkında birkaç şey söyleyebiliriz. Evet Musa çok zorluk yaşadı. Birçok halkın sıkıntılarına o çekti, o yüklendi. Ama aynı zamanda Tanrı'ya güveniyordu. Onu tanıdı, onu iyi bir şekilde tanıdı. Ve Kutsal Kitap'ta aslında Musa ile ilgili çok ilginç sözler duyuyoruz, işitiyoruz, okuyoruz. Başka insanlar için söylenmeyen sözler de var burada. Mesela Sayılar 12:3'te diyor ki Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi duasıyla halkını kurtarmak istemesiyle Rabbi olan alçak gönüllüyle tanınan bir peygamberdi. Birkaç nokta daha var. Bilmiyorum senin aklına gelen noktalar var mı? Musa'nın kimliğiyle ilgili, karakteriyle ilgili, peygamberliğiyle ilgili, yaptığı şeylerle ilgili.
0: Evet Musa gerçekten İncil'de de söylendiği gibi Tanrı'nın bütün ev halkında sadık olan bir hizmetkardı. Evet. Tanrı'nın halkını seven, gerçekten çoban yüreğine sahip. Çok değerli, büyük bir peygamber. Dediğin gibi, daha doğrusu kutsal yazılarımız öğrettiği gibi o dönemde yeryüzünde yaşayan en alçak gönüllü insan. Çünkü Tanrı onu alçaltmıştı. Yani Tanrı onun üzerinde özel olarak çalışmıştı.
1: Saraydan değil mi çıktı ve bir çoban olarak bir şekilde yaşadı.
0: Evet yani dediğin gibi çok büyük bir alçalma dönemine girdi. Tanrı'nın eliyle özel eğitilen, Tanrı tarafından özel eğitilen bir Tanrı adamıydı. Gerçekten ve Tanrı için çok büyük bir yüreği vardı. Hatta Tanrı'ya bana görkemini göster, yüceliğini bana göster, seni daha iyi tanımam için bana yardım et diyen bir yüreğe sahipti. Ve Rab gerçekten bunu yaptı onun için. Yüzümü görmene izin veremem ama kayanın kovuğunda seni saklayacağım ve beni sırtından göreceksin diyerek yani Tanrı olabildiğince fazla yapabileceği en üst düzeyde ona yüceliğini göstermişti. Ve aslında bunu görebilmek, tanık olabilmek alçak gönüllülük gerektirir. Değil mi Daniel? Herhangi bir insan çünkü Tanrı'nın yüceliğini görmeye dayanamaz. Bu ona ya çok kibir verebilir, bunu taşımak kolay bir şey değildir. Fakat Musa gerçekten bir dosttu Tanrı'ya ve yüz yüze konuştuğunu söylüyor Tanrı onunla. Hı-hı. Hatta bir defasında Miryam'ı ve Harun'u azarladı. Miryam ve Harun, Musa'nın kardeşleri, biz de peygamberlik ediyoruz diyerek sanki Musa'yla kendilerini eş düzeye koydular ama Rab böyle düşünmeleri üzerine onları azarladı diyor. Ben Musa ile yüz yüze görüşürüm. Hı-hı. Ona her şeyi açıklarım dedi. O yüzden Musa gerçekten eski antlaşmanın kurucusu ve bizim imanımız olan yeni antlaşmanın da temelini teşkil ediyor. O yüzden Musa'nın hayatını çalışmamız, onu gerçekten Musa'nın hayatında Tanrı'nın lütfunu daha derinden öğrenmemiz biz Hristiyanlar için çok önemlidir. Bize çok büyük bir hazine olacağını düşünüyorum.
1: Yani Musa'nın İsraillerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yaptığını da okuyoruz. Tabii ki Tanrı sayesinde. Tanrı Musa'yı kullandı ve o harika, güçlü, büyük ve olağanüstü işler yaptı. Yine dediğin gibi Musa Rab'le konuştuğu için, yani sürekli Rab'in huzuruna çıkıyordu. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu diye okuyoruz bir ayette. Yani Rab'in huzuruna çıkmak, Rab'le konuşmak, onunla sohbet etmek, onu dinlemek aynı zamanda bizim yüzümüzü de ışıldatır. Yani yüzümüzde bir ışık gözükür. Onun parlaklığı, Rabbin parlaklığı bizim yüzümüze yansır. O yüzden Musa'dan çok şey öğrenebiliriz. Musa'nın hayatına evet özenebiliriz. Aynı zamanda onun olduğu gibi birçok işler bizler yapabiliriz. Yeter ki Musa gibi Rabbin önüne çıkalım, Rab'be dayanalım, Rab'be güvenelim ve onun gücü bizim hayatlarımızda etkin olacaktır. Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Buraya geldiğin için çok sağ ol, teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim Daniel.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konut.
1: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi İncil'in değiştirilip değiştirilmediği hakkında ve stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Kendisiyle bugün bu konuyu irdeleyeceğiz ama programa başlamadan önce sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından bize ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak bize ya da soru@radyomaranata.com adresinden yine bizlere ulaştırabilirsiniz. Sayın Madrigal, stüdyomuza tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Hamdolsun Rabb'e her zaman şükrederek, hamd ederek iyi izliyoruz.
1: Biz de sizi tekrar burada konuk etmekten mutluluk duyuyoruz.
2: Benim için şereftir.
1: O şeref bize ait. Çok teşekkür ederiz. Şunu merak ediyorum ve benim gibi eminim çok da merak eden dinleyicilerimiz var. İncil'in değiştirip değiştirilmediği. Çünkü hep söylenen şey şudur. İncil tahrif edildi. İncil bozuldu. Şu an elimizde bulunan İncil, o zamanlar yazılan İncil'le birebir aynı değildir. İncil nedir ve kelime olarak ne anlama geliyor? Ben öncelikle bununla başlamak istiyorum.
2: Şimdi İncil kelimesi tabii Arapçadan gelen bir kelimedir. Evangelion kelimesinin Arapçaya bu şekilde şekil almıştır. Evangelion İyi haber demektir. Türkçesiyle müjde. Bir müjdeden bahsediliyor. Ve bu müjde hakkında kutsal kitabımız diyor ki, ezelden beri saklı olup sizlere ulaştırılan müjde. Şimdi bir kere bu müjde, bu İncil'in değiştirilmesi için ezeliyeti değiştirmek lazım. Allah'ın kendi varlığını değiştirmek lazım. Bu mümkünse İncil'i değiştirmek de mümkündür. Veya başka yerde diyor ki, Allah'ın kelamların toplamı, yani bugün kutsal kitap olarak bildiğimiz bölümlerin toplamı gerçektir. Veya hiç kim bir başka bir yerde deniliyor ki Allah kimseyi yalancı çıkartamıyor, sözünü değiştiremiyor anlamında. Dolayısıyla eğer Allah'tan insanlara İncil geldiyse, bir şekilde ulaştıysa, İncil değiştirildi, değiştirilebilir, bunu birileri hileyle bu hale getirdi, tahrif etti denilmesi bir kere farkında değiliz belki de, ama Allah'a hakarettir. Allah'ın kendi vaatlerine, Allah'ın kendi kelamlarına, Allah'ın kendi sıfatlarına bir nevi küfürdür.
1: Eyvah çünkü, diyorum o zaman.
2: Çünkü Allah bunu değiştirmem, değiştirtmem. Allah insan değildir diyor ki kelamını değiştirsin, değiştirtsin. Yani bunu söyledikten sonra eğer biz İncil değiştirildi diyorsak, hani şirk koşmak var ya,
1: evet.
2: Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Çünkü diyoruz ki Allah'ı bir insan gibi kandırabiliriz, tuzağa düşürebiliriz, yapmayacağım kimseye yapamayacağı şey kendisine yaptırabiliriz der gibiyiz. Yani konu o kadar bir anlamda kapsamlı ve önemlidir. Şimdi anlam itibarıyla İncil dediğimiz gibi müjde demektir. Müjde, iyi haber demektir. Yani Allah bir şekilde bizlere iyi bir haber ile ulaşmak istiyor. Ve bu iyi haber Mesih İsa'nın dünyaya gelişidir. Mesih İsa bu yüzden babasız olarak dünyaya geldi. Mesih bu yüzden en son Tanrı'nın katına yükseldi. Mesih bu yüzden kimsenin yapmadığı, yapamadığı mucizeler yaptı. Mesih bu yüzden bütün Tevrat, Zebur, Nebiler boyunca önceden haber verilen, Allah'ın bütün tasarısını tamamlayacak olan özel gönderilen kimsedir. Ve İncil bu şekilde gökten ayet ayet inen bir kitap değildir. İncil gökten indi ama kitap olarak değil. Gökten inen Mesih İsa'nın kendisidir.
1: Peki diğer kitaplar, Tevrat ve Zebur, gökten ayet ayet mi indi?
2: Öyle diyelim. Yani bir şekilde...
1: Ama İncil inmedi.
2: İnmedi. Bir şekilde hani Tevrat'ın, Zebur'un, Nebilerin belli başlı bölümler Allah'ın bir şekilde sesini duyurarak peygamberlere ulaştırılan vahiylerdir. Dolayısıyla bu anlamda gökten indi. Peki, diyebiliriz. Ama müjde konusunda, İncil konusunda, İncil gökten indi, kitap gökten indi ama bahsettiğimiz kitap canlı bir kitaptır. Aslında İncil tam eksiksiz kitap olarak Mesih'in kendisidir. Sonra eksiksiz ve tam olan bu canlı kitap kağıda da döküldü. Nasıl döküldü? Mesih bunun için tayin etti havariler aracılığıyla İsa'nın öğrettiği, getirdiği vahiyleri, İsa'nın yaptığı, Tanrı'nın gücüyle insanlara ulaştırdığı merhametlerini, İsa'nın söylediği, yaptığı, öğrettiği her şey onlar tarafından kağıda döküldü. Bir ayet okumak istiyorum bu konuda, biraz daha anlamlı bir zemine oturtmak için. İsa'nın havarilerinden en önemlilerinden biri olan Yuhanna, kendisi şöyle diyor İncil'de, bu İncil'in bir bölümü. Yaşam kelamı ile ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı sizlere duyuruyoruz. Başlangıçtan beri, yani ezelden beri var olan kelamı sizlere duyuruyoruz. Burada bir kez daha bunu görüyoruz. İncil, ezelden beri var olan kelam bizlere ulaşmasıdır. Şimdi nasıl duyuruyoruz? Diyor ki, var olanı duyuruyoruz ama nasıl duyuruyoruz? İşittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Şimdi Allah'ın kelamı nasıl işitilir? Tamam, onu bir şekilde belki hayal edebiliriz. Fakat gözlerle nasıl görülebilir kelam? Ha, kitap halindeyse okuyarak. Peki seyredip ellerle nasıl dokunabiliriz? Şimdi burada devam ediyor. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Bu İsa Mesih'tir. Yani Mesih İsa kimdir? Mesih İsa niye babasız doğdu? Çünkü ona Allah'ın kelamı yüklendi. Allah'ın kelamı doğdu. Allah'ın kelamı bir kitap olarak cansız, kağıttan, mürekkepten, kartondan, bölşemandan, papirustan olan bir kitap yerine kemiği olan, kasları olan, kanı olan bir vücut içinde geldi bu kelam, ama bu kelam kelamdır. Ve bu kelam böyle bir canlı yayınmış gibi bizlere ulaştığı için kelamın doğuşundan dünyadan ayrılışına kadar ne dediyse vahidir.
1: Peki.
2: Ne yaptıysa vahidir.
1: Bir şey burada
2: kime yaklaştıysa vahidir. Tabii buyurun.
1: Şöyle söyleniyor ve ben bunlara çok tanık oluyorum. İncil Tanrı yazması değil, havariler oturmuşlar yazmışlar, yani insan yazması diyorlar. O zaman İncil nasıl bir kutsal değer kazanır diyorlar.
2: Şimdi ayetler nasıl?
1: Ne kadar doğru?
2: Tabii. Hem doğrudur kelime itibarıyla, hem yanlıştır verilmek istenen mesaj itibarıyla, ne gibi? Hangi Allah'ın kelamı insan tarafından yazılmadı? İnsan eliyle yazıldı. Bugün Allah'ın kelamı niteliği kabul edilen, ilan edilen bütün kitaplar birinin eliyle yazıldı. İncil de öyle. Ama o insanlar tarafından ne yazıldı? gökten inen İncil yazıldı. Mesih İsa dünyada bir çocuk olarak doğan Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla ne diyoruz? Söylediği, yaptığı, hareket ettiği her durumda Allah kelamıyla bizlere sesleniyor. Ne yaptılar? Ne yaptılar havariler? İsa'dan duydukları kelimeleri aynen onun ağzından çıktığı gibi bizlere aktardılar. Başka ne yaptılar havariler? İsa'nın yaptığı işleri, hani birine mesela bir yerde diyor ki ona sevgiyle baktı. Orada kelam demiyor ben sevgiyle bakıyorum. Orada havari tanık oluyor. Mesih zengin bir adamdan bahsediyor. Hı hı. İşte cennette nasıl giderim? Bir yerde buyrukları Musa tarafından verilen ona emri bilirsiniz. Evet, Allah'ı bütün yüreğini seveceksin, komşunun kendini gibi seveceksin, bütün buyrukları yerine getirdin diyor. Bir eksiğin var, varını yoğunu sat, fakirlere ver. Ve diyor ki orada üzülerek ayrıldı ve İsa ona sevgiyle baktı. Şimdi bu sevgi bakış bir kelime olarak bize gelmiyor ama bu yine de kelamın sevgiyle dolu bakıştır. Ve havariler bunu görüyor. Kitaba yazdığında sadece kelimeler aracılığıyla değil ama duygularıyla, yakınlığıyla, merhametiyle bizlere Allah'ın öz varlığını anlatan ve öz varlığı olan kendi kelamını anlatıyorlar. Ve burada havari bunu diyor. İşittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü.
1: Hangi havari bunu söylüyor?
2: Yuhanna.
1: Peki diğer havariler de aynı şeyleri hissedip aynı şeylere değinebiliyorlar mı? Değinmişler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii. Her havari bazen ortak konulara değiniyorlar. Bazen kendileri en önem verdiği konulara değiniyorlar. Ve
1: yani ilgi odak noktası neyse o havarinin sadece, onu mu?
2: Sadece o değil,
1: gözlemleyip yazıyor.
2: Mesih ise dünyadan gitmeden önce dedi ki, benim gitmen sizin yararınızadır. Çünkü ben gidersem yüreklerinize Allah'ın ruhunu göndereceğim. O sizi bütün gerçeğe götürecek. Yani
1: Allah'ın ruhu kutsal ruhtan.
2: Kutsal ruhtur.
1: Peki.
2: Orada havariler metne, Mesih'in hangi sözlerini, hangi hareketlerini yazmaya karar verirken kutsal ruhun rehberliğiyle buna karar veriyorlar. Mesih İsa'nın önceden söylediği gibi kayda geçmesini istediği bölümler bu şekilde kayda geçiyor. Şimdi önemli olan şudur. Tabii vahiy kavramı Hristiyanlıkta çok farklıdır bizim genel İslami kültürden. Önemli olan İncil geldi. Bunu herkes kabul ediyor. Gelen İncil bir de bu İncil'dir. Bunu herkes kabul etmiyor. Bazıları diyor ki kaybolmuştur, değiştirilmiştir. Ama tarihi kanıtlara baktığımız zaman sonra bakabiliriz. Bu İncil'den başka hiçbir İncil olmamıştır. Dolayısıyla Tanrı'nın bizlere ulaştırmak istediği İncil budur. Mesih aracılığıyla onun hareketlerini, sözlerini, yaptığı işlerini bizlere yetkili tanıklar olarak ve kutsal ruhun güvencesiyle aktaran havariler tarafından geldi.
1: Sayın Madrigal, izin verirseniz bir araya gidelim. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Radyo Maranata. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
7: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
8: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Carlos Madrigal'le İncil'in değiştirilip değiştirilmediği konusu hakkında konuşuyorduk araya gitmeden önce. Araya gitmeden önce Yuhanna müjdesinden bahsediyorduk ve İsa'nın yaşamıyla alakalı gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini, kaleme aldıklarını söylemiştiniz. O zaman şu aklıma geliyor benim. Bilindiği gibi 4 ayrı İncil var. Bu 4 ayrı İncil'in hangisi Hristiyanlıktaki hangi mezheplere hitap ediyor? Çünkü Hristiyanlıkta da pek çok mezhep var ve 4 İncil 4 ayrı kitap. 4 ayrı kitaba Hristiyanlar inanıyor. Hangi mezheplere hangi kitap bilgi veriyor? Hangisine inanıyorlar?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında 4 kitap yoktur.
0: Yok mu?
1: Matta, Markos, Luka, Yuhanna tek kitap olan İncil'in birer bölümüdür. Aslında bundan fazla bölümü vardır. İncil kitap olarak 27 bölümden müteşekkildir. Ve bu 27 bölümden 4'ü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak kulağımıza yabancı gelmeyen isimlerin bölümleridir.
0: Evet.
1: Bütün Hristiyan mezhepleri hem bu dördüne, bu dört bölüme hem de İncil'in geri kalan bütün bölümlerine inanıyor. Dolayısıyla Ortodoks, Katolik, Protestan ve başka ne mezhep varsa başta olmak üzere bütün Hristiyan alemi aynı İncil okuyor. Bunlar farklı farklı kitaplar değildir. Maalesef halkımızın aklında, düşüncesinde, algısında böyle bir şey yerleştirilmiştir. Bu yanlış nereden kaynaklanıyor? Hristiyanlıkta İncil müjde anlamında kullanılıyor. Ben ne dedim? İncil'in Matta müjdesi.
0: Evet.
1: İncil'in Markos müjdesi. Şimdi halk anlayışında İncil tek bir kitap demektir. Hristiyan alemin anlayışında İncil'in bir bölümü demektir. Dolayısıyla hepsi bütün Hristiyan mezheplerine aynı şekilde hitap ediyor. Bütün Hristiyan mezhepleri aynı şekilde aynı bölümlere inanıyor. Ha, neden Matta, Markos, Luka ve Yuhanna müjdesi? Çünkü bu havariler İsa tarafından bunun için görevlendirilmişler. Üstelik Tevrat'ta çok ilginç bir şey var. Hani İsa onlara nasıl bir buyruk verir? Bana tanık olacaksınız. Tanıklık, şehadet. Ve Tevrat'ta çok ilginç bir şey var. Tevrat'ta diyor ki bir ifade ancak 4 tanıklığın tanığıyla, tanıklığıyla kabul edilecektir.
0: Pardon, nerede söyleniyor bu?
1: Tevrat'ta.
0: Tevrat.
1: Tanrı'ya dair, yargıya dair, onun hükümlerine dair verilen bir tanıklığın 4 farklı tanığın ifadesiyle kabul edilecektir.
0: Başka inançlarda da bu tarz şeyler var. O zaman bu Tevrat'tan geliyor yani, evet. En baştan geliyor.
1: Ve dolayısıyla Mesih bana tanık olacaksınız dediğinde bunun en doğal sonucu 4 kişi bu tanıklığı ifadeleriyle bütün dünyaya sunmalarıdır. Dolayısıyla şöyle de diyebiliriz. İncil'in Matta tanıklığı, İncil'in Markos tanıklığı, İncil'in Luka tanıklığı veya İncil'in Yuhanna tanıklığı. Nasıl tanık oluyor? Bir tanık ne anlatır? Bir olay hakkında ne gördüyse, ne işittiyse,
0: evet,
1: ne anladıysa. Değil mi? Burada demin ne okuduk? Havari Yuhanna ne diyor? Ne işittiysek, ne gördüysek, ne dokunduysak, yaşam kelamıyla ilgili, başlangıçta olan kelamla ilgili bunu sizlere aktardık. İşte İncil budur. İncil bu şekilde Mesih İsa'nın vücudunda gökten indi. Havariler tarafından görülen, işitilen, dokunulan Mesih'in gerçekleri kağıda dökülerek kitap formatına sokuldu.
0: En başta da İncil'in değiştirilmediğini söylediniz, ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Peki İznik Konseyi'nde İncil değiştirilmedi mi? Tekrar baştan ele alınmadı mı? Ya da orada istenilen kitaplar işte Matta, Markos gibi istenilen kitaplar devreye sokulmadı mı? Bazıları bu konulmasın denmedi mi? O zaman
1: hayır.
0: Çünkü hani böyle biliyoruz İncil konseyinde İncil değiştirildi, istenilen kelamlar konuldu ve o artık herkese sunuldu şeklinde.
1: Evet, böyle bir söylem var. Ama bu söylem tamamen hayal ürünüdür. Çünkü İznik Konseyi'nin tutanakları elimizde. Hem İznik Konseyi'nde başka bir programda hatırlarsınız konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Kelam olarak Mesih'te dünyaya gelen bu sıfat ezelden beri var mıydı, yoksa Allah tarafından ilk yaratılan sıfat mıydı tartışıldı. Esas tartışılan bu konudur. Her iki görüşte oraya katılan din adamları vardı. Her ikisi tarafından İznik Konseyi'nde konuşulanlar yazı olarak bizlere ulaştırılıyor. Orada bu konu ele alındı. Bu konu ele alınırken neye dayanarak ele alındı? Zaten çoktan Hristiyan aleminde kabul edilen, kullanılan, herkes tarafından bir olan, bir sayılan 27 bölümden müteşekkil, bu bölümlerin içinde de Matta, Markos, Luka ve Yuhanna yer alan kitaba istinaden bu konular ele alındı. Sadece bu değil. Aslında İznik Konseyi toplanmadan önce onlarca kilise alimi, kilise babaları dediğimiz, gerek havarilerin direkt öğrencileri, yani Yuhanna'nın

0: var. Hristiyanlar 60'lı yıllarda vaptiz edilirken bilmeleri gereken temel inançları açıklayan ve uygulamaları açıklayan bir bölge. Bunun gibi bundan sonra yazılan kilise babaları İncil'den bolca atıflarda bulunuyorlar. Bolca ayet aktarıyor. Ve aktarılan ayetler ve verilen bilgiler şudur. Başlangıçta, hatta izin verirseniz bir kilise babası var, Tertullian. 155 yılında ve doğar. 200 hani milattan sonra 222 yılında vefat eder. Yani İzni Konseyi'nin zaman toplandı milattan sonra 325 yılında. Burada vefatı 100 yıl önce olan biri, ifadeleri evet. 150-200 yıl önce olan birinden bahsediyoruz ve çok güzel bir şey diyor. Diyor ki Hristiyan kutsal yazıları kiliseye teslim edilen ve kilise tarafından titizlikle korunan bir emanettir. Kilise bunları havarilerden, havariler de Mesih'ten, Mesih de Tanrı'dan teslim aldı. Uzun zamandır bu yazılara sahibim. Tapusunu arsa sahiplerinden aldım, mecazi olarak söylüyor ve böylece havarilerin mirasçısıyım. Onlar vasiyetnamelerini titizlikle hazırladılar. Çünkü İncil'de de antlaşma veya vaziyetname, testamentum kelimesi veriliyor Batı dillerinde. Yeni ahit dediğimizde bundan bahsediyor. Onlar vasiyetnamelerini titizlikle hazırladılar, güvenilir ellere emanet ettiler ve bizlere iyi bakacağımıza dair yemin ettirdiler. Ben de öyle yaptım. Evrensel kilise kutsal yazıları asla değiştirmez, değiştirtmez. Kutsal yazılar baştan beri neyse bizler de baştan beri oyuz. Çünkü varlığımızı onlardan, kutsal yazılardan aldık. Nasıl ki kilise baştan beri var idiyse, kutsal yazılar da ta baştan beri vardır. Ve ilk baştan kilisede yerlerini aldıkları için çok sonradan gelenler ve karşı koyanlar hiçbir şey kutsal yazılara sokamadılar. Hiçbir tahrif, hiçbir değişiklik sokamadı. Bu aynı Tertullian, İncil'in ana bölümlerini oluşturan dört ana kitapçık var, bölüm var. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna diyor. Yani bu İznik Konseyi toplanmadan 200 yıl önceden bahsediyoruz.
1: O zaman İznik Konseyi'nde herhangi bir şey yapılmamış oluyor bu kitaplar üzerine.
0: Bir kere tarih neye dayanıyor? Belgelere dayanıyor. Mevcut belgelerde öyle bir şey yok. Mevcut belgelerde ne var? Tam tersi var. İznik Konseyi'ne gelindiğinde bir bütün olarak bütün bölümleriyle İncil bir kitap şeklinde çoktan yerini almıştı. Var.
1: İncil için iyi haber, müjde dediniz.
0: Evet.
1: Ben ve dinleyiciler şunu istiyoruz. Hani müjdeyi duyalım o zaman. Müjde çünkü özellikle hepimiz bir müjdem var dediğinde yüzümüzü çeviririz o kişiye ve o müjdenin ne olduğunu merak ederiz. Eminim dinleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Hep müjde, müjde, müjde dedik. Bu müjdenin özü nedir? Bunun hakkında da konuşabilir miyiz sizinle?
0: Muhakkak tabii ki. Şimdi iyi haberler ne kötü haber varsa unutturur.
1: Tabii aslında mutlu
0: önce,
1: eder.
0: Önce bir kötü haber var. Tevrat'ın verdiği bir kötü haber. Doğru haber ama kötü haber. Bu da ne? İnsan günah işledi ve günahının hak ettiği karşılık sonsuz bir cezadır. Sonsuz bir cehennemedir. Tevrat veriliyor. Tevrat bir şeriattır. Veriliş amacı Musa'ya ilk verilirken siz bunu yerine getirmeyeceğiniz, getiremeyeceğiniz, suçlu olduğunuzu, adil bir Tanrı karşısında asla cenneti hak edemeyeceğinizi anlayasınız diye veriliyor. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal istemleri ama bu anlamda veriliyor. Şimdi müjde nedir? Evet, bu haber doğrudur ama aynı şekilde Tanrı bunu gidermek için, bunu bir iyi habere çevirmek için ezelden beri müjdeyi hazırladı, tasarladı. Böyle bir tasarım yaptı. Nedir bu? Eskiden kurban

0: Kurbanlar veriliyordu insanlar Allah'a yönelebilmesi için. Günah işledi mi kurban kesiyordu. Allah'a yaklaşmak istiyordu, kurban kesiyordu. Bir adak sunmak istiyordu, kurban kesiyordu.
1: Günümüzde de var bu.
0: Evet. Şimdi Tevrat açıkça diyor ki, ben Tanrı'nın diri kuzusunu göndereceğim. Bu da bir insan olacak, Mesih olacak. Mesih sizler için canını feda edecek. Hani Mesih'in çarmıha gerilmesi ve orada canını vermesi, İncil açıkça diyor ve eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur ve Nebiler açıkça diyor ki, bu insanların günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur. Tanrı bizleri cehenneme göndermek yerine kendi sonsuz varlığını bir insan vücudunda gönderdi. Kelamını bir insan vücudunda gönderdi. Ve bu bizler için, bizlerin yerine ölümü tattı. Öyle ki bu sayede Allah bizleri cezalandırmak zorunda kalmasın. Çünkü zaten Mesih'in şahsiyetinde cezalandırmıştır. Yani bir vekil olarak, bizden bir nevi vekaletname alarak, onu bizim kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak, Efendimiz olarak kabul ettiğimizde, Mesih'in haçtaki ölümü bizi sonsuz bir cehennemden kurtarmış oluyor ve şimdiden cennetin iyi haberini bizlere duyuruyor. Bu bağlamda Hristiyanlar bunu anladıkları zaman ve duayla Mesih İsa'yı hayatlarına çağırdıkları zaman, yani benim vekilim ol, benim yüreğime gir gibi bir şekilde dua ederek, günahlarımı bağışla, ben sana layık değilim ama Tanrı'nın sağladığı kurbanı kabul ediyorum dediklerinde, bir şükran olarak Tanrı'dan gördükleri bu inanılmaz merhamete bir karşılık olarak ömürlerinin geri kalanını boyunca Tanrı'nın hizmetine kendilerini adarlar. İyi haber budur. Bu dünyada bile Mesih'in gönderdiği kurban sayesinde, Tanrı kuzusu sayesinde, günahları ortadan kaldıran o bedel sayesinde, bu dünyada bile insanlar Allah'ın cennetine kabul edildiklerini bilerek, korkuyla değil, şükranla, lütufla, coşkuyla, minnetle yaşayabilirler. Yani bu insanın omuzlarından, onu ezen bütün yüklerden kurtulması demektir. Bu sadece yüreğinde olan yükler, vicdanında olan ve aklında olan yükler değil. Hakikaten cehennem tehdidi, öyle diyelim, kendisi için ortadan kalkmıştır. İşte bu bir müjde değilse nedir? İnsanlar gerçekten bunu anladıklarında ve bunun Tanrı'dan olduğunu anladıklarında dört elle, dört gözle, dört her şeyle sarılırlar. Ve bu şekilde bundan itibaren İsa'yı yüreğine bu şekilde kabul eden kişi İsa'ya benzemek üzere Hristiyan oluyor. Hristiyan demek İsa'ya benzeyen, İsa'yı örnek alan, İsa'yı kendi hayatının modelini, kıstası olarak benimseyen kişidir. İncil'in iyi haberi budur.
1: Demek Hristiyanların benimsediği iyi haber bu.
0: Doğrudur. Ancak İncil Hristiyanlar diye bir insan grubu için gelmedi. Bir kere Hazreti İsa dünyadayken Hristiyanlar diye bir grup yoktu. Bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Bu iyi haber bütün insanlar içindir ve bu yüzden Mesih İsa göğe alınmadan önce kendi havarilerine dedi, gidin bu müjdeyi bütün uluslara duyurun. Yani bu iyi haber Hristiyan alemi diye bir din grubu için değil, çünkü bir kere bu din grubu yoktu ortada, bütün uluslar içindi. Zamanla bütün farklı uluslardan bu iyi habere inananlara Hristiyan denildi. Ve kota konuldu. Yani bir şekilde ayrı bir grup oluşturuyor. Ama bu bütün insanlar birbiriyle kardeş olması için. Eğer birisi insan ise bu iyi haber hangi kültürden, hangi dilden, hangi dinden, hangi ortamdan, hangi ulustan olursa olsun bu iyi haber onun içindir. Öyle ki hatta bir şey söyleyeceğim, belki şaşırırsınız ama Hristiyan alemi içerisinde ben Hristiyanım diyen birçok kişi var ki aslında bu iyi haber kabul etmedi veya öğrenemedi veya umursamadı. Hani belki ben Hristiyanım diyor ama İncil'in iyisini okumadı. Ben Hristiyanım diyor çünkü öyle bir gelenekten geliyor, öyle bir belki kültür içinde doğdu. Ama kutsal kitabın bahsettiği Hristiyanlar aslında hangi kültürden, dilden, dinden, medeniyetten, ulustan, cinsiyetten, yaştan olursa olsun, nerede olursa olsun birisi bu İncil'i okuyup, bu müjdeyi okuyup, evet Tanrı'nın bana sunduğu bu hediyeyi kabul ediyorum, hı hı, derse işte asıl anlamda Hristiyan demeyelim çünkü başka çağrışımlar yapıyor ama Mesih izleyicisi o olur. Mesih'in bu müjdeyi, bu haberi kendisine sunduğu doğru insan odur. Nasıl bunu kabul edecek? Diyecek ki Yüce Allah Tevrat, Zebur, Nebiler aracılığıyla önceden haber verdiğin Mesih'i benim günahlarıma karşılık olarak gönderdiğini anlıyorum. Ben asla sevaplarla, iyi işlerle bunlar yetmez, sana ulaşamam ama beni sana ulaştırmak için, beni senden ayıran o cehennem cezasını bitirmek için gönderdiğin kurbanı kabul ediyorum. Mesih ise yüreğime gel. Bütün günahlarımdan vazgeçiyorum. Yepyeni bir yaşam başlat bende gibi kendi ifadeleriyle Mesih İsa'nın adıyla Tanrı'ya yöneldiğinde bir baksın hayatında neler olacak? Harika şeyler olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenin programının sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal'di. Kendisiyle İncil'in değiştirilip değiştirilmediğine dair konuştuk. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından bize ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Esen kalın, iyilikle kalın.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.